0: geçiyormuş. Dönü dönürmüş.
1: Hüvek vati, hüvek vati, geçiyor borç,
0: dana dönerüş.
2: Geçiyor borç,
0: dana dönerüş.
2: Geçiyor borç, dana dönerüş.